Body, my choice. Novimin Luna Erşahine, je komamın Aysay, utu, Radio 1 guhtari bki.